0: أمته حين قالت له بثقة لم يهربوا من الحرب بل جاهدوا هم أيضا. قم ببعض البحث لترى حجم الإبادة التي ارتكبت هناك، الأوضاع كانت أصعب بكثير مما تظنون. وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الإشادة بموقف الشابة الفلسطينية التي حولت مقابلة كان يراد لها أن تعزز صورة نمطية سلبية إلى درس في الوعي والإنسانية، فانقلبت الرسالة على أصحابها. نتابع هذا الفيديو الخاص بهذا الموقف.
1: Nereden geldik?
2: Filistin'den.
1: Filistin'den mi geldin?
2: Evet.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Filistinleri çok seviyorum bak
2: bu
1: arada.
2: Biz de Türkleri çok seviyoruz.
1: Öbürlerini hadi neyse öbürlerini savaştan kaçanları sevmiyorum ama Filistin'de sopayla bile taşla bile cihat ettiğiniz için seviyorum sizi biliyor musunuz?
2: Öbürleri kim?
1: Suriye falan onlar.
2: Onlar savaştan kaçmadı.
1: Onlar kaçtı.
2: Hayır.
1: Siz kaçmadınız.
2: Hayır onlar savaştan kaçmadı. Onlar zor durumda kaldılar.
1: Ama yine sizinkiler sizin gibi de cihat etti ama ne güzel cihat etti.
2: Onlar da cihat ettiler. Şimdi yani yeni hükümet başlamışlar. Kaldılar orada ama kadınlar ve çocuklar zorunda kaldı. Çıktılar.
1: Sizinkiler Allah kaçmadı. Sizinkiler çıkarttı.
2: Ama onlar da kaçmadı. Savaştı. Onlar kadınlar ve çocuklar nasıl savaşacak?
1: Kadın ve çocuk değil erkekleri geldi buraya.
2: Erkeklerin ama orada
1: erkekleri gelip burada sahilde gezdi.
2: Ordu işte. Yok. Nerede savaşacaklar?
1: Özgür Suriye ordusu vardı.
2: Nasıl? Silahlar nereden alacak?
1: Özgür Suriye ordusu veriyordu.
2: Hayır.
1: Allah verdi.
2: Biraz araştırın ve bakın orada ne kadar soykırım yapmışlar orada. Hapisler nasıldı? Durumlar çok yani düşündüğünüz daha çok zor orada.
1: Yani bizi Gazze ilgilendiriyor. İnan ben hiçbir ülke ilgilendirmiyor. Sadece Gazze ilgilendiriyor. O da neden Gazze'ye
2: gidiyor? Ben Filistinliyim, Kudüslüyüm.
1: Kudüs ve benim için önemli. Kırmızı çizgiler.
2: Suriye de benim için çok önemli. Çünkü onlar da Müslümanlar, onlar da çok zulüm aradılar.
1: Zulüm gören erkeği gelip burada sahilde nargile çekmez.
2: Herkes da, öyle değil.
1: Ya da bayramda gelip geri gitmezler ülkelerine.
2: Herkes öyle değil.
1: Ama yapan vardı ablam.
2: Var ama
1: ha, var bak çoğu, kendi adına diyorsun var.
2: Çoğu değil.
1: Ama benim Filistinli kardeşim gelip yapmadı.
2: Belki yapanlar vardır illaki.
1: Ben görmedim hiç Filistin.
2: İllaki var.